Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Reklamlar.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.

Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.

0: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: başlıyor.
1: İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu, yepyeni bir hafta sonu, yepyeni bir ay ve yepyeni bir mevsim. Artık sonbahar mevsiminin ve Eylül ayının ilk Top 10 listesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. İstanbul FM Top 10 listesinde Yalçın Alaca mikrofon başında hepiniz hoş geldiniz. Çok keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki ve bu keyfinize keyif katan 10 şarkı, yani Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını her zaman olduğu gibi cumartesi ve pazar günleri saat 13'te beraber dinliyoruz, arka arkaya dinliyoruz ve zirveye doğru da ilerliyoruz. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan, en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıraladık, dinleyeceğiz ve Top 10 listesinde zirveye doğru da ilerleyeceğiz. Bu hafta da listemize baktığımız zaman inişler çıkışlar var. Zirvedeki şarkı aynı mı değişti mi onu hep beraber göreceğiz. Listemizde yine yeni giriş ya da girişler var mı onu da beraberce göreceğiz sevgili dinleyiciler. Hepiniz İstanbul FM Top 10 listesine bir kez daha hoş geldiniz. Ve tabii ki listemize, Top 10 listesine 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numarada evet yeni bir giriş görüyoruz. Blok 3 Sebebi Yar isimli şarkısıyla beğeni topluyor. Sizlerden çok oy aldı ve istek de alıyor. Ve bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan da merhaba diyerek giriş yapıyor.
0: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 iş.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Yeni başladı sayılır. 10 numarada yeni bir giriş. Blok 3 Sebebi Yar isimli şarkısıyla listemize bu hafta başlamış olduk diyelim. Ve geliyoruz listemizin 9 numarasına. Bu hafta 9 numarada düşüş gösteren bir ismi göreceğiz ve dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta 8 numarada dinlediğimiz Mebrure. Bu hafta Değilim isimli şarkısıyla bir basamak baktık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 9 numaradan sesleniyor.
0: 9 numara. 9 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye doğru ilerlemeye devam ederken geride bıraktığımız şarkılar var tabii ki ve geldik bu haftanın 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta çünkü 9 numaradan listemize giriş yapmıştı ve sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti. Mabel Matiz'den bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Umrum Dışı isimli şarkısıyla bu hafta bir basamak yükseldi ve Top 10 listesinde kendisini

birazdan 8 numarada dinleyeceğiz. Ancak Mabel Matiz hayranları için de 1-2 konser hatırlatması yapalım. Eylül ayındaki konserleri bir hayli fazla. 12 Eylül Cumartesi günü İzmir'de olacak. Konak'ta Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda olacak. Ve Osman Gazi'de olacak 13 Eylül Pazar günü. Bursa'da olacak Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda. Bu güzel şarkıları da oralarda olan dinleyicileri ve hayranları tabii ki izleyebilecekler ve dinleyebilecekler. Mabel Matiz Umrum Dışı şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 8 numarada. 8 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde beraberliğimiz devam ederken bu haftanın 7 numarasını birazdan dinleyeceğiz hep beraber. Ancak hatırlatalım tabii ki her zaman olduğu gibi sizler beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı Top 10 listesinde zirveye taşıyabiliyorsunuz oylarınızla sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden oy kullanmanız yeterli oluyor. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazarsanız mesajınızı göndererek oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. Bunun hatırlatmasını da yapalım. Ve geldik listemizin 7 numarasına. 7 numarada düşüş gösteren Berkay'ı dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta listemizin tam ortasındaydı. 5 numarada dinledik. Bu hafta 2 basamaklık bir gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı Aslanlar Doğuyor isimli şarkısıyla 7 numarada kapatıyor.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpür

0: yakın zamanda yine yükselişte olan bir ismi geride bırakacağız birazdan. Geçtiğimiz hafta 7 numarada dinlediğimiz Derya Ulu Şımarık şarkısıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Ve sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükseliş kaydetti. İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 6 numaradan seslenecek bizlere. Ancak dinlemeden önce şarkısını hemen sevenleri için de bir iki konser hatırlatması yapalım. 25 Eylül Cuma günü İstanbul'da Vadi Açık Hava'da olacak Derya Ulu. 2 Ekim Cuma günü de Osman Gazi'de. Bursa'da olacak Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda bu güzel şarkıları tabii ki hayranları için de seslendirecek. Ama Top 10 listesine döndüğümüzde de Şımarık şarkısıyla Derya Ulu bu hafta 6 numarada.
1: 6 numara. 6 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Zirveye doğru ilerliyoruz tabii ki. Zirvedeki şarkıyı merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. Ve geldik listemizin tam ortasına. Yarıladık listemizi. Bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayacağız. Bu hafta 10 numarada yeni giriş vardı. Blok 3 ve şarkısı Sebebi Yar.

0: Mebrure'yi dinledik, şarkısı değilim.
1: 9 numara. 9 numara.
2: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Bu hafta 8 numarada bir basamaklık yükseliş kaydeden Mabel Matiz vardı. Şarkısı umrum dışı.

0: Ve geliyoruz İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaraya sevgili dinleyiciler. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman da yine yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Çünkü geçen hafta 6 numarada dinlediğimiz Tantaşçı Gidişat şarkısıyla da beğeni toplamaya ve oy almaya devam ediyor. Sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükselen sanatçı İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaraya yerleşti. Ancak şarkısını dinlemeden önce Tan hayranları için de bir iki konser hatırlatması yapayım. 9 Eylül Çarşamba günü Eskişehir'de olacak. 12 Eylül Cumartesi günü de Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde olacak. Bilginiz olsun diyelim ve Gidişat şarkısıyla Tantaşçı bu hafta listemizde 5 numarada.
1: 5 numara. 5 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. Zirveye çok az bir zaman kaldı. Zirvedeki şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz. İlerleyen dakikalarda ancak geliyoruz listemizin 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman geçen haftaki yerini koruyan Yalın'ı görüyoruz. Akşamüstü isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde geçen hafta olduğu gibi bu haftada 4 numaradan sesleniyor.
0: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: Ve İstanbul FM Top 10 listesinde geldik ilk 3'e sevgili dinleyiciler. İlk 3'te hareketlilik var. Tabii ki her zaman olduğu gibi, her hafta olduğu gibi. Ve bu haftada 3 numaraya baktığımız zaman düşüşte olan Elif Buse Doğan'ı görüyoruz. Bir zamanlar İstanbul FM Top 10 listesinde tam 3 hafta zirvede kalmıştı. Ancak sonraki haftalarda düşüşüne engel olamıyor. Bu haftada bir basamaklık bir düşüş kaydetti. Geçtiğimiz hafta 2 numarada dinlediğimiz sanatçı Yangın Yeri isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 3 numaradan sesleniyor.
0: 3 numara. 3 numara.

0: olan yeri.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: Yeni Max Tick

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı hep beraber öğreneceğiz ve dinleyeceğiz. Ancak bu haftanın 2 numarasına bakacağız. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman da Top 10 listesinin zirve için en iddialı şarkısını ve 2 ismini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 3 numaradan zirveye bir göz kırpmıştı. Sadece bir basamak yükselerek 2 numaradan zirveye ortak oldu. Sonrasında zirve sahibi olabilir mi? Onu hep beraber önümüzdeki Top 10 listeleri göreceğiz. Sibel Can ve APO ikilisinden bahsediyorum. Kıyamam isimli şarkısıyla. Geçen hafta 3 numarada dinlemiştik. Bu hafta bir basamak daha yükseldi ve 2 numaradan zirveye ortak oluyor.
0: 2 numara. 2 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeki şarkıyı dinleme zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler. Ancak bu hafta zirvedeki şarkıyı dinlemeden önce her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız 4 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 5 numarada Tan Taşçı vardı şarkısı gidişat.
0: 5 numara.
2: 5 numara. Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Listemizin 4 numarasında geçen haftaki yerini koruyan Yalın'ı gördük akşamüstü şarkısıyla.
0: 4 numara.

0: az önce tamamını dinlediğimiz şarkısı Kıyamam'la Sibel Can ve APO ikilisi listemizde bu hafta 2 numaradaydı.
1: 2 numara. 2 numara.

0: Ve geldik listemizin bir numarasına. Bu hafta bir numaraya baktığımız zaman zirvedeki isim ve şarkı değişmiyor. Geçtiğimiz hafta da zirveye yerleşmişti ve bu hafta ikinci haftası zirvede. Rain Man'den bahsediyorum. Sen Var Ya isimli şarkısıyla sizlerden epey bir oy aldı. Geçen haftaki yerini korudu ve bu haftada İstanbul FM Top 10 listesinde zirveden sesleniyor.
1: Bir numara. Bir numara.
0: İstanbul FM Top 10 listesinde veda zamanı. Herkese çok teşekkürler. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz hepinize. Veda etmeden önce hatırlatalım. Top 10 listesinde beğendiğiniz, sevdiğiniz şarkıları sizler zirveye taşıyabilirsiniz. Oy kullanarak WhatsApp mesaj hattına gönderebilirsiniz tabii ki. 0544 886 1886 numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazın. Yanına Top 10 yazmayı sakın unutmayın ve sonrasında mesajınızı oy olarak kullanabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden görebilirsiniz ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasını mutlaka cep telefonlarınızı indirin. Oradan da takip etme şansına sahipsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım sizlere ve tabii ki İstanbul FM'i sosyal medya üzerinden de takip etmeyi unutmayın diyelim. Ben Yalçın Alaca, hepinize çok keyifli bir hafta sonu tatili diliyorum. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Tipsy Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T ve

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB...

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.
2: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini birer.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Rise

0: Tepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı güvenle keşfetsin. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla 15.999 lira. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Burası

0: biliyorum o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Müziğin sesini sakın kısma.
2: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.